Şaşkın şaşkın. Gel seni yanıma oyun yala. Bakma öyle. Şaşkın şaşkın.